Salavu rez, xishku brayim berez, evru de babete ke diye giring ver girin ku ye rojane ye ye mevcud etna femi civaki da evci babete cigare keşane u mufaye cigare keşane hem de bejin da amzanin ka sohbet edayim. Medvet amaca tişte gibi deyin ku bejte te ebe vekolinin zanisti yani ne ku ezdef hud bejim ku her cigare ki 600 Kerstin kimyaviyeti de hain. Vakti evet hete sultan efşeş sadet bine 7000 kerstin kimyavi. Şiistü ne? İcban kerista eger et penceşerine. Yani beni mavadet musartan ku penceşeriye çetken. Çi kartekir navi cigare heyel ser saklamiya her insana ki cigare keşan kartekir nakul hemmi endamu ka endametle şitketin. Beli emdib giringi verginin becin behsi ka kartekir navel ilk şu an numune mesela ku petuan akhina gihite pey baş lauma nesakhiyek peydad bid bine berger. Evne sahiye eva kuhinde penga va dehabe de sahkete petuit eşin lama et bejnavana window shoppers yani trinin ve mukabili dukana ki dirawste bhajata azı sahte ama dukana abkho petuit eşitin neşit tamam ki de bena kuvvede tişni de preve çöne ked. Feheve kartekirin bu dili zayıf ketin her vasajı kartekirin akhu ilser damaret pey. Kartekirin acigara keşan ilser sihet sor. Disa boriyet behne tank ketin. Vajbili boriyet behne tank bu naman bite pekiş ket evet naf siha sor da evji tank bin. Ve edbite egeri kim geçtina oksijini bu siha sor ve edbite egeri nesakhiyet en bejni henasa tank bu neb taybetiye ki insana ki hestiyari hebit an hassasi hebit ve ki rabbi evde ikcar bite arişe kamazın boyu ve cigare kişan edin. Her olsa kartekirna hud bor ya behneyda jitketin ve evcid bite egeri tank bu ne. Kart

Projede vay Mazlum Abdi Şevermendi Ravişkar Serokê Sûriyê ser dosya Kurdî ve helva İlham Ahmet karu çalakî xul ser çünkü xebatek mazın hatiye kirin çünkü alwe dere qurbaniye ki mazın hatiye dan xebatek mazın heye o bawer biken sibe roj edsad bijim xuragiriya kunaha heye berdoğan bike Az bejim yani Rojava'ya Kurdistan'ı Rojen Ronak'ı ne durun? Je Rojen Raş zedetir ama Rojen Ronak bebinin. Böyle kadar neca bürümet lali eden vakti ökemden eren le Bakuri Kurdistan'ı le Hemu Kurdistan'ı en bejim. Her çağ parçayı Kurdistan'ı le Avrupa germbuneki varışı heyen ülke. Kurda duvarı boksi de karateyi de kickboxe de gelek pinga ve mazan avetine de gelek ciyade de rezin yeke dene vek agit kabaye hedi hedi duvarşi de kurt navu dengi kul cihane belav diken de verzişa topa pede ji ame spor buye vek mesele ki ragire ala Kurdistan ile hamu cihane hem veroje men amari evke tamashakir şopandına yariye. Acı gelo yariye kiş yani her izde tete şopandını. Ahmet drenge ki berfere herli peş Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kusey yani mazanen Türkiye'ne gel Trabzon'a çare de peş hem muyanda hem de tamaşekirine de hem de takipkirine de o hemci de kırına cülü bergu berhemen Ahmet sporu da yani de. Le rakhneji hene ku ame spor heşta brenge ki ne profesyonel, brenge ki amatori bizave diket. Ku hatta nukeji de çekirna kelu pelin xuda gelek amatöre, de belavkirne de gelek amatöre, de storin xu, de dabinkirna cülü bergu kelu pelin xuda heşta brenge ki profesyonel karnake gelek rakhnel serviye ki hene. Devedem de hem saziyen sivil hem jî dem parti dahyanî belav kirine û her va êrişên ser ame sporî jî şermezar kirine. Federasyona Topa Peya Türkiye ame sporî bi nêzîkî 2,700,000 lirên Türkî siza daye. Yani bi hecetên cuda cuda. Bi duruşma herkes ve yeke zane ku ji ber duruşma kînem, Kurdin em o beriya yari despeke bi duruşma biji Kurdistan ku te bela bilind kerem herkes zani ku ev veyeke dikin hacet u angu hınik dişeden dikin hacet ve merem oğanı eveye ku sıza eki mazın ser ahmedi bi sepinin halk kodan derket halki gotun emi ev sıza eki atıya birin emi parayı davin bekebedin hendi karsazin kurt le derveyi olat bi kiryari pengav avetin jibuk sızayı bidin. Le devet xodan derketi, gel xodan derketini devet ilk Ahmet'i brevet bin. Revebiriyen Ahmet'i jibrenge ki profesyonel bizave bikin. Hem bi lijneyin huyin hukuki, kanuni, hem bi lijneyin huyin aburi, u hem jib bi lijneyin huyin brevebirina aligirin hu, de derkısına duruşmanda, o de brevebirina Emerut Karabeyce yariye de ve brenge ki profesyoneli mızav etken. Böyle kadar hicabı ama sporucu hem geçten davya bernama hu bernama kavdan hatta bernama ekiden şadu serkefti ben.